Lukta payını tingine ka kumalı bungdaki morandı landage kumalı morandı pavlandine pamubi lara bırlam zayti khanange morandı nahake noja kum